0: kole kotsa Allah ne hali hame Allah ne yani cahaz dolu jene cahat ya dolu tovu dolu çılamatı
1: tocadolu.